0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

vasfı garındı, arzular diyarındı. Ocağı üreylerin oduyla yanandı. Yuh dedim bu torpak Azerbaycan'dan.

0: miniliklerin yattaşı. Esirlerden gelen sesler. Azerbaycan'ın sesi.
1: Karabağ'dan gelen nameler.
2: Bir name yazmışam can üze üze.
3: Badise bağ, apar sen o gülüze.
2: Soruşsa yar ki bu kimlendi bize?
3: Söylecilen sizin divanedendi.
1: Karabağ nameler.

0: Azerbaycancılık ideyasının dünyaya çatırılması, tolerant değerlerimizi, milli manevi değerlerimizi, medeniyetimizi, musikimizi, ince sənətimizi, idmanımızı ve diğer bizim servetimiz olan değerlerimizin tebliğinde çok əvəzsiz rol oynayıp jubileyleriniz mübarek.
1: Milletvekili Vüqar İskenderov.

Naħa bu biħen serni visaren nuċe. Prezidenta Komisija Avropaja Sitte von der Leyen bu serdana kardar hattija Azerbaġane. Prezidenta Respublika Azerbaġan İlham Aliyev von der Leyen yekuyak tecrandiye. Serek Veziri Respublika Azerbaycan'ı El Esedov, Mümeri Taybeti, Ye Serek Katı ve Sazmana Nete Veyyek Buyu Tecran diye. Lena ha daha bufretti. Prezidenta Komisija Avropaya Sitte Ursula von der Leyen yeki etirmehi bu serden akardar hakki Azerbaycan'ı. Azertac Radigihine kır, Lairaporta navne tevvi ya Heyder Aliyev kır, Alen Azerbaycan'ı utfak Avropaya hattı bu xanlandını, bu rumeta mevan koma nöbedari ya rumetlar hattı bu rezkrini. Lübendara Hevayi, Veziri Karender ya Azerbaycan'ı Ceyhun Bayramov, Komisara Serfrakrini ya tfak Avropaya Marta Kost, Ukesin Fermiye Dın Ursula von der Leyen Peşveskırın. Yeki Tirmehe Hevditina Yekuyak, Ye Prezidente Respublika Azerbaycan İlham Aliyev, Bu Prezidente Komisija Avropaya Ursula von der Leyen Ra Pekatiye. Prezidente Respublika Azerbaycan İlham Aliyev, Bu Berbuna Roja Kanada'yı, General Gubernatora Kanada'yı Sitte Luisa Arbura Piroskriye. Prezidenti Respublika Azerbaycan İlham Aliyev, Tıkıldari Cajna Netavvi ya Respublika Federatif Somali, Prezidenti Respublika Federatif Somali Hasan Şeyh Mahmud Piroskriye. Yeketirmehe Serek Veziri Respublika Azerbaycan El Esedov, Bıxazgıniye Taybeti, Ser Evlekari ya Riye Serek Katıbi Sazmanı Netavvi Yagbuyi Jan Todra Herditin Pekaniye. Dema haftını Pırsin her dualiyara Balkeş hattına Kutbeşkırını. Ve biz Nurcan, Evgihanda ve Şehla Gamir.

Strategia Deura Post-Evdoze ve Gera Mezin u Pevajoye da Seknandın Çekrine Lıgarabağı. Jıda Seknandına Suverentiye u Tevbuna Agara Azerbaycan'ı şunda Dıpeşta Çuyuna Velet Konağanu Deura Post-Evdoze Tespekriye. Mebesta Bıngahi Ev Konağı da Seknandına Agarin Azabıyı da Binkırına Peşta Çuyuna Seknandı Ev Ahanda u Vegera bu evlekar kesin kü salindirir Jıdivarin Hüya Evra Derodar Kettibon. Strategiya Post-Evdoze Tani Jınuva Çekrına Infrastruktura Ruhandinine hem ji bulunkırına revşa sosyal, çalakkırına çalakiye aboriye, daseknandına mirata çandi u integrasya navberiye, bu peşkettina tomeri ya veletra lıkvedigre. Jiberin bingahi ya ev strategiya yek programa vegera mezine. Mebesta vegera mezin, davinkırına vegera koçberin zori, yenberi civarin huaya evra, dravşa rezedili evlekari u layikiye. Bu ev Mebeste li agarin jidagirkariye azabuyi karin avakirin çekrineye berfire tene miyaserkirine avanin jiyaniye nudem tene rakstine.

Roja polisa Azərbaycaniye. Hezeki fedikar duparastına evlahiya gellede. Her sal Roja düdde tirmehedel Respublika Azerbaycani Roja polisan bu avayaki taybet tepiroskırın. Ev dirok ne tani betlaneyek profesyonala. Leher veha ev roja jibo pirzedan unasandına xebata be qiymeta kesin ki bu fedakariye li parize rexistine. Evlahiye civaki u evlahiye gellih vedidin. Gring u piroze. Büngehin polisa Azerbaycani hattına danin dısala hezar nesed hecdan de dıdemi Respublikaya gel ya Azerbaycani de. Dıdütte tirmehi hezar nesed hecdan de bubriyara şevra veziran re veziriye karen hündür atti damezrandın. U bu ve avayi pergala polise büsedemek profesyonel hatta büngehtan. Jüve roje hatta nıha polisanlı Azerbaycani bu gellek asten o pergalen siyasi hattına beriber leher tüm bu tebbendiya rexistine o evlahiyya xelke xervegeriyan. Pişti ködü hezar nesed nodiyakan da Azerbaycan serhve bu nexve ya devleti junu ve damezran. Evlahiyya netavayı o parastına rexistine bun reçe drinktirin. Du despeka salin nodan da bu taybeti demakı cihe siyasi şiviti bu. Vexvandına devleti o tehlike jiderve hattın. Polis pedvi bu ki bu bedengi o pirozi lıhımber ve grani bu xabita. Serokê Netewayê Heyder Aliyev dema ku vegeriya serkarê siyasî guherandinek giring li rêxistina polîsan çêkir. Ji wê demê vê polîsa Azerbaycanê tenê rêxistînên hundir nayê hesibandin. Li her weha ew çi bu hêza bingehîna parastina dewletî û evlahiya xelkê. İro polisa Azerbaycani dıbın reberiye Serok İlham Aliyev de bu reforman nüvetriye. Polisen me bu texniki u texnolojiyayın nu çebune. Tezin profesyonel u pergala uvan bu standartin navnetevayı hatta saskırın. Rexistina polisi nihallı civaki bu transparansi u alikari ya civaki etti. Parastına nizama gıçti tekoşina lıdıcı suç, tedbirin lıdıcı belavbuna tiryaki, parastına mafin murovan u nezikatiya hestiyaralı serbanga velatiyan, evri gezin sereke yen çaleki yen rojane, yen polisin me yen nujanın. Dve bu taybeti uvere zanin ki dışarı çılçar rojanda hezin taybetin veziriye kare gündür bu gehremani li berhvedani kettin. Gellek polis hattın şehit bun. Ubu huynih ve aha velati parastın. Ev şehidan irolu dıl ubira her Azerbaycani diminin. Polisa Azerbaycani nıha netani veki sembola dahvez u destur tegittin. Leji veki alikariya halki. Zarok bu evre evlahi dibin. Civan evji boh ve namuna dikin. Genc u kalji her tüm luvan alikari dikvazin. Direya polisanda pekanine bu hest u respektre. Şuna van lıdıle halki bu hezdike. Bu bir aline roja polisan. Em bıdıl u can hemu karubarin ve profesyone şerif piroz dikin. Civan ra serkettin u sağılıya her dem dikvazin. Polisa Azerbaycan Azerbaycani bu dehremani tevendiye kanuni uzri xebata uanre bingehi evlahiyya devleti meye. Ev rixistini netani lidori xelke dimeşinin leher veha lidil u nasnameya devleti meji hene. Polisi Azerbaycani hezeke pebaver hizmetkareki dilsoz u mertalek bu heza devleta me ya serbukveye.

Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycandır. Ancak dilçilik elmi nokteyi nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

Cismim burada, ruhum orada. Hayalim gezer metenim. El obadan ayrı düşen.

0: ki bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Özümüzün adımız var. Azerbaycan. Özümüzün dilimiz var. Azerbaycan dili. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.
1: Cəfər Cabbarlı yaradıcılığında ana dili. Bıraxınız, seyr edəyim, düşünəyim, oxşayayım şu sevimli üç boyalı, üç mənalı bayrağı. Mələklərin qanadımı üzərimə kölgə salan? Neymiş bu aman Allah, od yurdunun yarpağı? Göy yarpaqlı, al çiçəkli yaşıl otlar topasımı? Hayır, hayır, çiçək solur, otlar yerdə tapdanır. Fəqət bizim bayrağımız ucaları pək seviyor. Yıldızlardan, hilaldan da yüksəklərdə fırlanıyor.

rüzgarımdı, arzular diyarımdı. Ocağı üreylerim, o duyular yanandı. Yuh dedim, bu torpak Azerbaycan'dan.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köşte sen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

Strategia Deura Post-Evdoze Vegera Mezin u Pevajoye Daseknandın Çekrine Lıgarabağı Jı Daseknandına Suverentiye u Tevdoze

Asya navveriye, bu peşkatına tomeri ya veletra lıkvedigre. Jiberin bingahi ya ev strategiya yek programa vegera mezine. Mebesta vegera mezin, dabinkrana vegera koçberin zore, yen beri civarin faya evra, dravşa rezedili, evlekari u layikiye. Bu ev mebeste li agarin jidagirkariye azabuyi, karin avakırın çitrineye berfire, tene miyaser krine, avanin jiyaniye nurden, tene rakstine.

bütün şairler seni tanıyır. Ben benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım. Yaxşı ki benimsen. Yaxşı ki benimsen. Ve yaxşı ki gelmişsin.